0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dadası, eski kimlerimle açlıktan kıynalıyorken bir çareler gibi hemen.
3: Ey, seni kimlerin maskeledigen odam, ana aç açlık demez.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dadası, eski kimlerimle açlıktan kıynalıyorken bir çarelerge beremen.
3: Ey, seni kimlerin maskeledigen odan, ana aç açlık demez.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ularning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür var amsın.
2: Dadası, eski kıyımlarımla açlıktan kıynalıyorken bir çarelerge beremen.
3: Ey, seni kıyımların maskeledigen odan, ana hoş açlık demez.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: برين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خماك.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Jaziramada ish beruvchi bajarishi shart bo'lgan talablar e'lon qilindi. Ishlab chiqarish korxonalarining soliq qarzi 2.2 trillion so'mdan oshdi. Tashabbusli byudjetning 2026 yilgi ikkinchi mavsumi boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.